0: Ben avlanmanın artık yaşandı.
1: Ben avlanmanın artık yaşandı.